0: Dilime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

Hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye. Ayrıldığımızı anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım.

Ne oldu? Ne oldu ayrıldık? El aldı seni. Ne oldu? Ne oldu perişan bıraktın beni? Hem beni mahvettin, hem de kendini. Sen de gönlünce bir yar bulamadın, yar bulamadın.

Şimdi suya hasret çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana yanar ağlarım, yanar ağlarım, yanar ağlarım.

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: geldi günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış. Ömrüme kış geldi ana.
1: Uşaklıktan öğreştiğim gözleri bu kırılmış ellerimle bağladım ana. Bu kırılmış eller.

dolan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

yüz düzgün pişman korkak. Göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlar.

0: Sevmiyorum artık. Sevmiyorum artık seni demeden. Kıyma o nikah mı yavrum? Kıyma o nikah. Kıyma o nikah.
1: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: uyanınca bitecek. Ben seni öyle öyle çok sevdim.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
8: Hey.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555-491-2934 0555-491-2934.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesem de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

kader yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık, koynunda beslediğin yılan...

0: olsun böyle aşra. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: o da sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
4: Hey.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anın

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamak.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Beklemez gelirdim yerinde olsam, geliver yanıma, güldür yüzümü dedi Müslüm Gürses. Ben de sesinize ses olmaya geldim efendim. Tarihlerimiz 12 Eylül'ü gösterirken şu anda sesimin ulaştığı her yerden herkese sevgiler, saygılar, selamlar olsun ve gelin startı hep birlikte verelim.

Özlemek ne demek bilemezsin sen, ayrılık ne demek bilemezsin sen. Ferdi Baba ile açılışımızı yapmış olduk, yolculuğumuz Müslüm Gürses ile devam edecek. Mesajlarınıza geçmeden önce imbat.fm sayfasından öncelikle sayfamızı takip alıyor, sonrasında son paylaşılan videonun altına yüreğinizden geçen mesajları bizlere iletebiliyorsunuz efendim. Ve her hafta olduğu gibi yine bu hafta bir konu belirledik. Eğer bugün boş gününüz olsaydı, hiçbir sorumluluğunuz olmasaydı ne yapmak isterdiniz diye soruyoruz. Evet, bugün boş bir gününüz olsaydı ne yapmak isterdiniz? Seyahat mi etmek isterdiniz? Alışverişe mi gitmek isterdiniz? Tatile mi gitmek isterdiniz? Farklı şehirlere mi gitmek isterdiniz? Düşüncelerinizi bekliyorum.

0: Ve bakıyorum mesajlarınıza, ilk gözüme çarpan mesajınız Gülay Hanım'ın mesajı. Damlım hoş geldin, bugün günlerden cumartesi, damla günü demiş. Radyoda çok güzel, of daha ne olsun demiş. Keyifli dinlemeler Gülay'cığım, hoş geldin. Alaşehir'de bulunan amcamın Azerbaycan'daki lalesi için Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Vahdet. Evet, Müslüm Baba'yı da listemize ekledik.
1: Sen beni ömrümce unutamazsın.
0: Ve Gülay ikinci mesajıyla demiş ki, biz iyiyiz, bizi merak etme Osman'ım, çocuklarla günlerimiz geçiyor. Kardeşim de çalışıyor. Akşam Sarıgöl'de yine festivaldeydik. Gündüz hastanede, akşam festivallerde izlemiş. Ne kadar güzel dengeliyorsun Gülay'cığım. Bütün festivallere gittin maşallah. Ne kadar güzel. Video çok güzel olmuş. Elin emeğine, yüreğine sağlık. Paylaştım Damla demiş Seda Sarı. Aynı zamanda iyi yayınlar dilemiş. Ve bütün imbaçcanlara da selam olsun. Yazıbaşı Bambi'den demiş. Orası neresi Sedat? Bergen'den de bir şarkı isteyen Sedat Sarı teşekkürlerini iletmiş. Evet, Bergen'i de listemize ekledik. Foça aç sesi aç, Damla yayında demiş. Bilge Jungle edasıyla seslenmiş. Ve Foça'ya oğlu Oğuz'a da selamlarını göndermiş. Dükkandayız, iyiyiz biz bildiğin gibi Damlacığım demiş. Cansever'den de bir şarkı. Foça'ya Oğuz'a gelsin, damara devam. Dinlemekteyim seni Damlacığım demiş. Bilgeciğim hoş geldin tekrardan, keyifli dinlemeler olsun. Aynı zamanda video çok anlamlı. Çok güzel olmuş, mekanı cennet olsun demiş. Evet, tiyatro sanatçımız. Geçen haftalarda vefat etmişti Serhat. Senin vesilenle biz de rahmet diliyoruz. İşte bu videonun altına yüreğinizden geçen o güzel mesajları bizlere iletmeye devam ediyorsunuz. Yıldız Silbe'nin düetini de beğendim. Çok güzel bir şarkıymış demiş Bilge. Evet, yayından önce paylaşılan şarkıydı. Bugün çok güzel şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz. Birbirimize eşlik edeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. Bu frekansta saat 17'ye kadar. Evet, sizi Müslüm Baba ile baş başa bırakacağım. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim.

mektupları yırtıp yaktın diyelim. Resimleri bir bir attın diyelim. Yine de sen beni unutamazsın dedik. Birlikteliğimiz Hakkı Bulut ile devam ediyor.

0: Evet, Halil Akgün ulaşmış. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum. Cumartesi günü müzik ziyafeti başladı demiş. Hoş geldin Halil.
1: Açtım ellerimi avuçlarıma.
0: Ve konuya katılarak gelmiş Halil Akgün. Denize gitmek isterdim demiş. Eğer bugün boş bir vaktim olsaydı. Evet efendim, siz de konumuza katılabilirsiniz. Eğer bugün hiçbir işiniz, sorumluluğunuz olmasaydı, boş bir gününüz olsaydı ne yapmak isterdiniz diye sorduk.
1: Falcı, çekinme dedi.
0: Hoş geldin Damla, iyisindir inşallah.
1: Zaten dedi.
0: Teşekkür ediyorum Perihan Hanımcığım.
1: Senin...
0: Onur Şap, umarım sen değilsindir. Bizi soracak olursan çocuklarla beraber yemek yiyoruz. Bir tek sen eksiksin. Ama günü geldiğinde sen de olacaksın.
1: Ben kötü kaderin.
0: Derya Bedavacı'dan da bir şarkı istemiş. O şarkıyı İbrahim Erkal yorumuyla ekledim listeye. İlerleyen dakikalarda hep birlikte dinlemiş olacağız Canımın İçi isimli o güzel şarkıyı. Damlamız hoş geldin. Tire Pehlivan inşaatta çalışmaktayız. Çalışma arkadaşlarım çılgın boyacı İsmet ve Burdurlu Dekorasyon Halil Çaprak ustamızın bir isteği var Müslüm Baba'dan. Yayınlar mısın? Şimdiden teşekkürler demiş Ali Nizamoğlu. Hoş geldiniz Ali Bey. Tire'ye de, pehlivan inşaat çalışanlarına da, çalışmakta olan arkadaşlarınıza da sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Müslüm Baba'nın şarkısını da listeme ekledim. Hoş geldin. Kendi gününde, kendi kalitesinde, kendi halinde. Bostanlı'nın patronu ve Cengiz'den yaz tatili demiş. Burayı anlayamadım Hakan Tonga, hoş geldin.
1: Kötü kader mi yazdın?
0: Galiba konuya katılmaya çalıştınız.
1: Geçiyor, zalim sevgilim.
0: Ya da şarkı mı istediniz? Kızımla beraber İngiltere'de bir maç izlemek isterdim demiş. Evet, şimdi konuya katılmış oldu Hakan Tonga.
1: Çekinme.
0: Ne kadar güzel bir hayal.
1: Söyle.
0: Eğer boş bir vakti olsaydı kızıyla birlikte İngiltere'de bir maç izlemek istermiş.
1: Biliyorsun zaten dedi. Bahtın kara.
0: Evet efendim, 13.40 reklamları gelmiş, benim de çenem düştü. Hakkı Bulut, sonra reklamlar, sonra buralardayız.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
6: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Evet efendim, reklamların ve Bergen'in ardından birlikteliğimiz Ümit Besen ile devam ediyor. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden daha çok vefalı çıktı sevgilim diyeceğiz. İşte bu güzel şarkının sözleri eşliğinde hazırlamıştık. Şiir tadında okuyordu Serhat Kılıç videoda. Onu da rahmet diliyoruz. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Kemer altından Cemalettin ulaşmış. Hoş geldin Damlamız. Hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla demiş. Hoş geldin Cemalettin. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işlerin olsun.
1: Uyanan kalbimi yaktı sevgilim.
0: Hoş geldin Damla. İyi yayınlar. Bugün evdeyim akşama kadar. Akşam çıkacağım yola. Eşimle, Ayfer'le evde seni dinleyeceğiz demiş. Ne kadar güzel. Kızılöbek ailesine sevgiler, selamlar olsun. Evet, bugün boş günü tam olarak yok Vedat Kızılöbek'in ama. Boş saate kadar vaktini eşiyle evinde değerlendiriyor. Peki sizin boş vaktiniz olsaydı ne yapmak isterdiniz? Evde dinlenmek mi isterdiniz? Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey yapmadan uyumak mı isterdiniz? Alışveriş mi yapmak isterdiniz? Denize mi gitmek, başka ülkeye gitmek mi? Başka şehre gitmek mi? Yoksa sevdiğiniz bir arkadaşınızın yanına gitmek mi? Yorumlarda bunları da bekliyoruz.
1: Katlanırdım bir çiğ en derin yasa kolumda.
0: Osman'ın biz iyiyiz, baban da iyi. Özür dilerim Gülay'cığım, senin sayfanı görünce yanlış okudum mesajı. Gülay'ın sayfasıyla ulaşan Osman'ın babası. Demiş ki, Osman'ım ben baban. Virgül burada çok önemli oluyor işte. Biz iyiyiz paşa, merak etme. Kendine de iyi bak. Seni çok öpüyorum biricik oğlum. Adnan Şenses'ten de bir şarkı istiyorum demiş. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Evet, o güzel çalışmayı da listemize ekledik. Bambi Yatak demiş. Bugün mesaide olduğunu söylemiş Sedat Sarı. Eğer boş günüm olsaydı Rüya ablanın yanına giderdim demiş. Kolaylıklar diliyorum Sedat, sana da. Benim bir günüm boş olsaydı Damlam, sessiz sedasız, ıssız bir yere gider, akşama kadar kafamı dinlerdim ama imkansız maalesef demiş Gülay.
1: Haftalar, sensiz gidemedim, geçti.
0: Aslında insanların imkanı olsa, herkesin kendine ait bir yeri olacak, bir alanı olsa, herkes kafasına göre gidip orada kafasını dinlese sanırım insanlar daha mutlu olacak, öyle değil mi? Merhaba, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur parçalarını canım oğlum Nazmim ve Uşaklı kaptan arkadaşlarım için istiyorum demiş. Hoş geldin Özgür Kaptan. 3 yıldır ortalarda yoktu Özgür Bey.
1: Aşkım yalanmış.
0: Kolaylıklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun inşallah.
1: Gelim gidince anladım. Aşkım yalan.
0: İmtihan sabır öğretir. Sabır nasibi getirir. Evet, imtihan sabır öğretir. Sabır nasibi getirir. Kısa ve öz. Halil Akgün, yüreğine sağlık. Hoş geldin Damlacığım, keyifli yayınlar. Muğla'dan sevgiler selamlar demiş Gülistan Turgut. Hoş geldin, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Muğla'ya da Gülistan Turgut'a da sevgiler selamlar gönderiyorum efendim.
1: saklanırdım.
0: Evet efendim, mesajlarınızı adreslerinize ulaştırmaya devam edeceğim. Bu frekansta Ege'nin ve bölgenin en güzel, en kaliteli tek radyo istasyonu Tam 90 İmbat FM'de. Saat 17'ye kadar sesinize ses olacağım. Sevdikleriniz arasında köprü olacağım efendim. Evet, listemde çok güzel şarkılar var. Adnan Şenses var. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Müslüm Gürses var. Ne yazar? Cengiz Kurtoğlu var. Yaz tatili. İbrahim Erkal var. Canımın içi. Müslüm Gürses var. Senden vazgeçmem. Daha neler var neler. Hepsini sırasıyla saat 17'ye kadar hep birlikte dinlemiş olacağız. Evet, Ümit Besen, Tahta Masa desin, sonra devam edelim.

0: Allah'ım Allah'ım şarkıya gel şarkıya.
1: Ne haldeyim sorma, sorma.
0: Sana bakanlara diyor düşmanlığımı nasıl anlatayım?
1: Anlığımı, cahilliğime de yorma.
0: Nasıl sever, nasıl da kıskanırmışım.
1: Gideli her şey rendinden.
0: Tutma onun elini benim gibi.
1: Gönlümün gül.
0: Ben hiç kimseyi sevmedim senin gibi. Sen de sevme benim gibi.
1: Hayatımın gülen yüzü.
0: Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Öncesinde bakıyorum mesajlarınıza. Kolay gelsin Damla. Çam dibinden selam olsun. Hayırlı huzurlu yayınlar diliyorum. Bugün ben Konya'nın Sara yönünde. Evet, doğru okudum sanırım. Sara yönünde yaşayan Cemalettin Ülker. Kendisi benim gibi fanatik Ferdi'cidir. Ona Ferdi Tayfur'dan bir şarkı demiş. Bekir Kaymaz hoş geldin. Konya'ya da Cemalettin Ülker'e de selamlar olsun. O şarkıyı da listemize ekledik.

İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin, sefa getirdin. Gelir mi Ferdi Tayfur'dan kolay gel? Kolay değil şarkısı. Evet, kolay gelsin değil. Bugün kahveye az içtim sanırım. Baştan okuyacağım Hurşit senin mesajını. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin, sefa getirdin. Gelir mi Ferdi Tayfur'dan kolay değil şarkısı? Hah, şimdi oldu. Hoş geldin Hurşit Öztürk.

Hoş geldin, mutlu yayınlar diliyorum. Mümkün olursa Ümit Besen'den Tahta Masa parçasını çalabilir misin? Biliyorsun benim parçam demiş. Kadir Pak kalbin temizmiş. Az önce o şarkıya yer vermiştim. Bilemiyorum dinleyebildin mi ama. Az önce yayınladım o şarkıyı.

Bugün boş günüm olsa bağ evine gidip manzara eşliğinde seni dinlemek isterdim. Bir de yanında ayran iyi giderdi demiş. Sana her yer ayran, Kadir. Evet, konumuza da katılarak gelmiş sevgili Kadir Pak.

0: benim var.
1: Video normalde 10 numara fakat 1 puan siliyorum. 9 numara diyorum. Bilen bilir, Ümit Besen sevdiğinin nikah şahidi olduktan sonra ben de Ümit Besen'e ayar oluyorum demiş. Cemalettin'in mesajıydı. Evet, sinirlenerek gelmiş Cemalettin Ümit Besen'e. Zaten o şarkıdan sonra oldu. Ne olduysa o şarkıdan sonra oldu değil mi? Deniz'in sesi iyi geliyor bana, dinleniyorum. Öyle kafam gidiyor uzaklara, Poça'ya, Oğuz'a, annem bizim şarkı geliyor mu Damlacığım demiş. Bilgeciğim, yeni çıkan şarkı istemişsin Cansever'in en son şarkılarından. Arşivde ekli değil maalesef. Cansever'in farklı bir şarkısını göndereceğim birazdan. Ve aynı zamanda bol bol 2 gün dinlenmekteyim. Pazartesi okullar açılıyor, yoğunluk başlıyor. Ben de hafta sonu bol bol seni dinleyerek geçiriyorum Damlacığım demiş. Ne kadar güzel, keyifli dinlemeler olsun. Nasıl kıskanırmışım? Nasıl... Osman dayım, biz iyiyiz, bizi merak etme. Pazartesi okullar açılıyor. Her şeyimizi aldık. Sen takdir getirmem lazım demiş. Yağız. Evet, yeni eğitim hayatında başarılar diliyorum Yağız'cığım. Senin vesilenle de öğrencilerimize, bütün öğrencilerimize yeni eğitim hayatında başarılar diliyoruz. Evet, pazartesi okul maratonu başlıyor. Hayırlı olsun diyelim. Evet efendim. Bilal Son Ses. Bu şarkıyı son ses dinleyeceğiz. Sonrasında reklamlar. Reklamların sonrasında Adnan Şenses neden saçların beyazlamış diyecek. Sonra devam edeceğiz. Ben...

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip

garip gülemez. Sen de yanmışsın benim gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez.

40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Evet efendim, birlikteliğimiz Müslüm Gürses ile devam ediyor. Bakıyorum mesajlarınıza, Cevoş ulaşmış. Güzel yayınların olsun Damlacığım. Can dostlarıma sevgiler, selamlar demiş Cevoş'um, hoş geldin. Haftaya düğünümüz var, öyle değil mi?

0: Bülent Kurtulaşmış, hoş geldin damlamız, güzel yayınlar, umarım iyisindir. Videonu izledim, beğendim, sefalar getirdin, İmbat'ın siyah incisi. Ne diyor damlamız? Toplaşın yamacıma, bomba gibi gümbür gümbür. Damar yolu açmaya devam ediyoruz. Allah'ım Allah'ım şarkılara gel. Ama sen daha güzel söylüyorsun. Ağzına yüreğine sağlık, rastgele esmer meleğimize demiş. Evet efendim, Bülent Kurt'un mesajıydı. Ayfer Hanım ulaşmış, kolay gelsin Damla, ben Vedat. Sayfayı görünce mesajı karıştırıyorum haliyle. Ayfer Hanım'ın sayfasıyla ulaşmış Vedat Bey. Demiş ki, virgül olmayınca böyle oluyor. Kolay gelsin Damla, ben Vedat. Bu eşimin hattı. Benim İmbat FM Instagram hesabıma erişim yok. İlk gördüm mesajı, açılmıyor demiş. Hatta mesaj görünmüyor. Önemli değil. Ben de her türlü zehire karşı panzehir var. Buradan devam bugün demiş. Teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Her şartta ulaşıyor imbatçılar. Sevgiler, selamlar olsun tekrardan Ayfer Hanım'a ve Vedat Bey'e.
1: Ben keder üretir, dert yaratır.
0: Evet efendim, Cemalettin'in, Hakan'ın ve Halil'in güzel notları var şiir tadında, birazdan fon müziği eşliğinde okuyacağım. Selam Damla, iyi yayınlar. Ben Sibel. Eşim Rıza için Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyorum. Adamım seni çok seviyorum diye de iletmiş mesajını Sibel Hanım, hoş geldiniz. Hakan Tonga ulaşmış. Damla Hanım, fırsat buldukça kitap okuyor musun demiş. Evet, yine güzel sorusuyla gelen Hakan Bey. Maalesef kitap okuyamıyorum şu aralar. Önceden çok fazla okuyordum ama nedense bu aralar okumuyorum. Aslında okumak gerekiyor. En azından günde 5 sayfa, 10 sayfa okusak bayağı yol alırız diye düşünüyorum ama tekrar değerlendirmeye çalışacağım şu aralar kitaplarımı. Kocaeli Karamürsel'den Tünaydın. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı gönder gelsin. Karamürsel Sesler sonda her zaman olduğu gibi. Hoş geldin Mümin Aktaş.
2: Ersin Murada dilecim sultanlar çıksın bahtına.
0: Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla. Bambim var benim demiş. Sedat Sarı araya da reklamı sıkıştırmış.
2: Layık olmadı.
0: Sen orada satış elemanı mısın Sedat? İş değişikliğine gittin sanırım. Evet efendim, Müslüm Baba'yı dinleyeceğiz. Sonra şiir tadında notlarla geleceğiz.

Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

Ben zamanı kaybetmedim. Zaman beni kaybetti. Bir gün sustu içimdeki saat. Kimse duymadı. Sonra anladım. Bazı insanlar gitmez. Sadece hayatımızdan çıkar ve içimizde yaşamaya devam eder. Ben artık kapıları çalmıyorum. Çünkü bazı evlerde anahtar değil, vicdan eksik. Ve öğrendim ki insanın en büyük yalnızlığı kalabalıkta tek başına kalmak değil, kendini anlatacak birini bulamamak. Ve akşamın sustuğu yere ne olsun istedim, ne de birinin eline geçsin. Çünkü bazı çiçekler toprağa değil, bir insanın kalbine dikilir. Karanfilin kokusu kaldı avuçlarımda, sen gittin. Ama kırmızısı kaldı içimde. Meğer çiçekler de susarmış. En çok da söyleyemediği bir sevdayı taşıyanlar. Şimdi her karanfil gördüğümde çiçeğe bakmıyorum. Geçmişte açmış bir yaraya bakıyorum. Ve biliyorum bazı çiçekler solmaz. Sadece onları koklayacak insan eksilir. Allah'ım Allah'ım, sözlere gel sözlere. Ve kadın dediğin güzelliğiyle değil, girdiği yerde bıraktığı hisle hatırlanır. Sen ise bir his değil, unutulmayacak bir issin. Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Evet efendim, Kadir Pak'ın notuna geçiyorum fon eşliğinde. Ne diyor Cemal Süreyya? Bir kadın çok bağırıp kavga ediyorsa sevdiği adamla bir şeyi düzeltmek istiyordur. Yoksa kadın bir gider, sessizce, usulca duymazsın, hissetmezsin. Geçmişine, geleceğine, bugününe çöker yalnızlık, anlarsın.

0: Evet, Cemalettin'in notuna geçiyoruz. Arsıza yüz verme, tepene çıkar. Edepsize çok susma, sabrını yorar. Cahile çok vefalı olma, bir pula satar. Yol yordam bilmeyenle yola çıkma, istikametin şaşar. Yani herkes ederi kadar. Allah'ım Allah'ım döktürüyor imbatçılarım. Fonla da güzel oldu değil mi? Evet efendim, diğer mesajlarınıza geçeceğim. Bakıyorum, Ümmü Hanım ulaşmış. İyi günler güzel kız. Alaşehir'den merhaba. Göz bebeğim Hazar, oğlum için Recep'imden Aslan Oğlum şarkısını istiyorum. Hazar'ım bugünlerde bitecek. Annem, kızın çok iyi, hiç düşünme, diye iletmiş mesajını Ümmü Hanımcığım. Hoş geldiniz Alaşehir'e de, oğlunuza da, torununuza da sevgiler, selamlar olsun. Kemer Altından Velit Tunç, hayırlı yayınların olsun Damla Hanım, Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum. Gelir mi eyvallah demiş. Evet efendim, Müslüm Baba'yı da ekleyeceğiz listemize. Yalnız ben böyle fonla yayın yaparsam imbatçılar, bu duygudan hiç çıkamam biliyor musunuz? Yorumları da şiir tadında okuyorum sanki. Selam Damlam, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben Moskova'dan yazıyorum. Hazretinin de kız arkadaşıyım. Seyfullah'a da selam olsun. Seyfullah, sen değilsindir inşallah. Biz seni çok seviyoruz. Sıradaki parça da Seyfullah'a gelsin. Olmuyor değil mi bacılar böyle? Ben en iyisi yolumdan devam edeyim. Hoş geldin Lamia'cığım. Bu arada teşekkürler abla, dinledim. Ama benim istediğimden önce çaldın şarkıyı, o yüzden bir istek hakkım var diyor Kadir Pak. Onu mu hesapladın Kadir? Neşet Ertaş'tan bir şarkı. Yolcu. Veya senin gönlüne dokunan bir parça çalar mısın demiş. Hurşit Öztürk ulaşmış. Ben çok severim kitap okumayı. Küçük bir kütüphanem var. 32 tane de kitabım var demiş. Ne kadar güzel. Hurşit'cim bizlere de örnek oldun. Aynı zamanda konu yok mu? Konu şöyle, yaratıcı soru abla demiş. Sen sanırım kaçırdın konuyu. Tekrar hatırlatalım. Eğer bugün boş vaktiniz olsaydı, sorumluluğunuz olmasaydı, nerede olmak isterdiniz, ne yapmak isterdiniz diye sormuştuk. Konumuz buydu. Katılabilirsiniz. Sedat Sarı ulaşmış. 4 seneden beri buradayım. Ben baza boyuyorum demiş. Kolay gelsin Sedat. Manisa Alaşehir'de bulunan oğlum Hazar Süzen'e, abim Burhan Güne, yeğenlerime buradan selam ederim. Siz aslanlar gibi yatın, aslanlar gibi çıkın dışarıya. Merak etmeyin, her zaman buradayız. Allah'ım siz oralardan nasip etsin çıkarmayı demiş. Sahilde ışıklar yanıp sönerken. Evet, bir tane de şarkı istemiş Mehmet Bey. Sıradaki şarkı sizlere de gelsin. Rıhtımda son gemi. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Aşkım umarım iyisindir. Sevgilim seni çok seviyorum bir tanem. İyi ki seni tanımışım. Umarım iyisindir tatlım demiş. Plaklar şarkımı çalıp sen. Evet, Derya Bedavacı'dan da bir şarkı istemiş Ayşen.
1: gezip tozarken yepyeni.
0: Evet efendim, saatlerimiz 14.40 yapmışız. 14.40 reklamları gelmiş, farkına varmamışız. Cengiz Baba, sonrasında reklamlar, sonrasında buralardayız.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI, çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Bu defteri böyle biz istemeden kapattık. Sevgilim sen mutlu ol.

Yeter ki sen mesut ol. Beni düşünme artık. Bırak acı çeken. Bu sevdanın yolunda. Yeter ki sen

0: Evet efendim, saatlerimizi 14.54 yaptık. Şu dakika itibariyle yoklama alalım. Kimler buradaymış? Bir ses verin bakalım. Birazcık enerjimizi yükselteceğiz. Bir tık hareketleneceğiz Cengiz Baba'yla. Evet efendim, bu güzel şarkı özellikle Manisa'dan can dostum Fataş'a yollayacağım.
1: Sevdalandım dostlar.
0: Ve yanında arkadaşı Tülay Hanım'a da gelmiş olacak.
1: Duysun tüm dünya.
0: 20 gün sonra Cengiz Kurtoğlu'nun konserine gidiyoruz değil mi Fataş?
1: Karadığım aşkın sonunda seviyorum.
0: Evet, selamlar olsun tekrardan Manisa'ya.
1: Karadığım aşkın.
0: İyi yayınlar Damla Hanım. Keyifli, muhteşem müzik ziyafeti olması dileğiyle bugün biraz evde işler var. Altındağ'dan selamlar demiş. İşlerin hiç bitmiyor Lütfü Erdoğan. İki satır mesaj yazacaksın. Storyler atıyorsun. Sonra işlerim var. Tüm İmbaç canlara selam olsun. Mutlu hafta sonlarımız olsun Damlam. İyi yayınların olsun gülüm demiş. Güzel yürekli arkadaşım Rüyacım, hoş geldin. Sevgiler selamlar olsun sana da. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbaç FM. Kendi gününde kendi saatinde Damla Hanım hoş geldiniz diye seslenen Sertan Köprülü, sen de hoş geldin.

buradayız. Ya sen demiş Hakan Tonga. Ben de stüdyodayım efendim. Buradayım Damlacığım, dinlemekteyim. Oğuz aradı, selamlarını iletti demiş. Teşekkür ediyorum. Bizden de selam olsun Oğuz'a da Foça'ya da. İstek şarkımı değiştirmek istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten Gönlüm Yalnız Satışında parçası sana gelsin demiş. Sarışında demek istedin galiba. Ya, sevdalandım dostlar aşıma. İsteğimi değiştirmek istiyorum nedir ya Kadir? Ürün mü alıyorsun? Geri iademiz yok. Buldum sonunda, seviyorum dostlar. Evet efendim. Cengiz Baba. Aşığım aşık diyecek. Var mıdır aramızda aşık olanlar? Bir ses verin bakalım. Bu şarkıyı bütün aşıklara göndereceğiz. Cengiz Kurtoğlu hayranlarına göndereceğiz. İmbaçılara göndereceğiz. Şu anda sesimin ulaştığı herkese gitmiş olacak. Özellikle Manisa'dan Fatoş'a ve Tülay Hanım'a da göndermiş olacağız. Hadi bakalım.

Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Aşıklar burada mı diye seslendik. Fakat ses veren olmadı. İçinde yaşıyor herkes aşkını demek ki. Peki susayanlar burada mı? İçi yananlar. Şöyle bir çeşmeye uzanacağız Ferdi Tayfur ile birlikte.

Hurşit Öztürk ulaşmış. Yardım lazım Lütfü abi. Afyon Karahisar burada. Şarkımı bekliyorum. Hacı yolu gözler gibi demiş. Hurşit'cim. Gerçekten senin şarkıyı bulamadım arşivde ve ben de şaşırdım. Ferdi Tayfur'un o şarkısı yok. Hayır.

etmek başkadır. Unutma, bazı kapılar dolmaz, bazı insanlar doymaz. Başıma. Çok karışık okudum. Kapılar değil o, kaplar olacaktı. Bir saniye baştan okuyacağım. Demiş ki Cemalettin, çatlak testiyi doldurmaya çalışırsan çeşme başında ömrünü tüketirsin. Sabır başka, kendini heba etmek başkadır. Unutma, bazı kaplar dolmaz, bazı insanlar doymaz. Öyle işte. Bakmaz olaydım Mevlam bu güzeli. O zaman bu güzel sözlerin üstüne Ferdi Baba'yı sizlerle baş başa bırakacağım. Bakalım çeşme başına gideceğiz. Boşuna mı dolduracağız kapları? Hep birlikte görelim, görelim. Bu şarkıyla birlikte benim de dilim dilime dolanıyor. Evet. Kendime bir kahve alacağım. Siz de alın çayları, kahveleri. Ve hadi bakalım açın radyolarınızın sesini.

Evet efendim. Saatlerimiz 15.08. Birlikteliğimiz İbrahim Tatlıses ile devam edecek. Sarışınım isimli şarkı. Özellikle Kadir Pak'a gidecek. Bu şarkıyı özellikle istedi. Şarkı hakkını değiştirdi. Biz de ürünü kontrol ettik. İadeyi aldık efendim. Bu arada Hurşit Öztürk, istediğin şarkıyı buldum. Şarkının ismi kolay değilmiş. Kolay olmadı benim için gerçekten bulmak. Onu da ekledik listeye. Ve demişsin ki yetimhanedeki çocukları ve huzur evindeki insanları ziyaret etmek isterdim eğer benim bütün gün boş vaktim olsaydı demişsin. Ne kadar güzel. Güzel yürekli Hurşit. Damla, ben eski bir şoförüm. Yola çıktığım, kullandığım aracın ilk binmeden önce lastiklerine ve isnebnesine, yedek lastik bakarım. Daha sonra yağı, suyu ve diğerlerini artık bundan böyle bir de telefon ekledim demiş. Manisalı tanker şoförü Vedat, yazan hesap eşim Ayfer'in demiş. Kafam iyice ne karıştı Vedat Bey. Gözleri deniz mavisi, saçları altın sarısı. Siz hangi hesaptan yazıyorsunuz? İkinci bir isteğimiz olabilir mi? Ferdi Tayfur'dan demiş Ali Bey. Ali Nizamoğlu, maalesef iki tane istek şarkıya yer veremiyoruz. Diğer dinleyicilerimizin de hakkına girmemek adına, çünkü vaktimiz geçmiyor. Gönül ister ki hepinize beşer tane şarkı gönderelim. Beşer tane istediğiniz şarkılara yer verelim. Gece biri bulur, öyle değil mi yayın o zaman? Olur tabii, susamıştım abla zaten demiş Hurşit. Ama kalbin temizmiş, o şarkıyı da buldum. Onu da dinleyeceğiz birazdan Ferdi Baba'nın. Nerede o eski bizim zamanımızdaki çeşmeler? Manisalı tanker şoförü Vedat yazmış. Nerede o eski çeşmeler demiş. Yine reklam saatimiz gelmiş efendim. Ne çabuk geçiyor vakit anlamıyorum. İbrahim Tatlıses, sonra buralardayız.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

0: Evet imbaççılar, saatlerimiz 15.23. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Lütfü Erdoğan ulaşmış. Damla Hanım, rica etsem Orhan Gencebay'dan bir şarkı. Sana bana tüm imbat, imbata gönül veren dostlara teşekkür ederim demiş. Lütfü Erdoğan, hoş geldiniz tekrardan. Osman'ım, saçının teli yere düşse öpüp başıma koyarım. Seni çok özledim, çok seviyorum be oğlum. Bitsin bu hasret, ben bittim demiş. Gülay'cığım, canım benim, sabır diliyorum. İnşallah en kısa sürede kavuşursun oğlunla. Sevgiler, selamlar gönderiyorum sana da. İyi yayınlar Damla Hanım.
1: Bir gün gelir yol ayrılır, yaprak düşer.
0: Ben Fırat Akçan, Alaşehir'de olan kardelen çiçeğime hava öğütten bir şarkı. Evet Fırat Bey, sıradaki şarkı size ve eşinize de gelsin. İyi günler, kolay gelsin. Ben abim Zabor için yazıyorum. Umarım iyisindir abi. Sana arkadaşların da selamı var. Meşedi, Natik, El Kadir. Onlar selam göndermiş. Evet, Hezret Seyfi'nin mesajı. Sanırım Azerisiniz. Herkes seni soruyor. Ve abime güzel bir şarkı göndermek istiyorum demiş. Vaktimiz çok sınırlı Hezret. Sıradaki şarkı sana da, abine de, arkadaşlarına da gelsin. Heyecan yaptı Instagram, sarışın güzel görünce demiş. Buradayım demeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Kadir Pak'ın mesajı. İki sarı renk görmeye gör. Hemen o dönüşü. İşine nasıl gelirse değil mi Kadir? Belki senin formatın ama yanlış anlama. Fon müziği olsun. İstek şarkıların özelliği gidiyor. Tavsiye demiş Hakan Tonga. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Bence böyle daha güzel. İstemiş olduğunuz şarkıları defalarca dinliyorsunuz. Bir de öyle düşünün. Ben 4 yıldır bu şekilde yayın yapıyorum. Fon müziğiyle moda giremiyorum efendim. Az önce denedik, gördük. Yani fon müziği alttan ağır ağır çalınca ben duygusala bağlıyorum. Yorumları da ruh gibi okuyorum tabiri caizse. Ruhum çekiliyor Hakan Tonga. Öyle yani. Hala İmbat FM sayfasına kendi Instagram hesabımdan ulaşamıyorum. Onun için eşim Ayfer'in sayfasından yazıyorum. Tanker şoförü Vedat demiş. Vedat Kızılöbek. Şartları zorlayıp yorumlara geliyor. Yüreğine sağlık. Kısıtlama mı geldi hesabınız acaba?

Müslüm Baba iyi geldi Damlacığım, senden vazgeçmem demiş Bilge. Süper bir gün, şarkılar çok fena bugün Damlacığım demiş aynı zamanda. Keyifli dinlemeler olsun. Selam Damla. Keyifli yayınlar. Seyfo için yazıyorum. Ona şarkı göndermek istiyorum. Bir de sevgilerimi gönderiyorum. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Evet, Gülben Hanım'ın mesajıydı. Yine Seyfullah için yazılan bir mesaj. Ne çok sevenin var Seyfullah. Çok şanslısın. Tekrardan buradan Seyfullah'a da bütün hayranlarına da selam olsun.

0: gelir.
1: Hayırlı yayınlar Damlacığım demiş. Türkan Tarım hoş geldin Türkancığım. Çocukça küsme değil bu. İçim sana sırtını döndü demiş. Of, o nasıl bir cümle. İçim çekildi der gibi.
0: Gün gelir yol ayrılır. Yaprak düş.
1: Ne kadar acı değil mi? Ve aynı zamanda nasibinde varsa çölün ortasında deryayı bulursun. Nasibinde yok ise deryanın ortasında susuz kalırsın. Öyle işte. Hiç kolay değil. Döktürüyor Cemalettin Süreyya. O zaman bu güzel sözlerin üstüne Ferdi Baba da kolay değil desin. Bu güzel şarkı özellikle Hurşit Öztürk'e de göndermiş olacağız. Lütfü Erdoğan'a, Kemeraltı'ndan Cemalettin'e, Muğla'dan Gülistan Turgut'a, Çam Dibi'nden Bekir Kaymaz'a. Başka kim vardı Ferdici, unuttum ama ismini sayamadım. Bütün imbaatçılara da göndermiş olacağız. Hadi bakalım.

0: Bir dilenciyim, senden aşkı dilenen. Evet efendim, birlikteliğimiz Orhan Gencebay ile devam edecek. Bakıyorum mesajlarınıza, Nergis ulaşmış. İyi yayınlar olsun, güzel hafta sonu olsun. Ferdi Tayfur'dan bir parça açar mısınız demiş. Az önceki parçayı açmış olduk. Nergis'cim sana da Seyfullah da gelsin. Evet, özellikle Seyfullah'a göndermiş Manisa'da olan. Manisa'ya da selam olsun. Azeri kelimesinden hoşlanmazlar. Azerbaycanlı desen, ablam selam olsun. Can Azerbaycanımıza demiş Hurşit Öztürk.
1: Sevdim ama sevildim.
0: Salam olsun.
1: Bilemiyorum. Ağlamak çok zor.
0: Bu arada yeni tarzın yakışmış demiş Hurşit'cim. Teşekkür ediyorum. Ayamama.

0: Bir şarkı da sana ve Rüya ablaya gelsin demiş Halil'ciğim. Gelsin bakalım. Denizi yükünü dalgaya sor. Denizin yükünü dalgaya sor. Gecenin yükünü yalnız kalana sor. Sabır her derdin ilacıdır derler ya. Sen onu bir de ömrü tükenene sor demiş. Yüreğine sağlık Halil. Kazandın mı deseler, kaybettim derim. Sevdin mi deseler, cenneti yaşadım derim. Öyle işte. Cemalettin, yüreğine sağlık.
1: Verdiğim onurumu, sevdim yollarımı. Ömür boyu besledim, büyüttüm.
0: Evet imbaççılar, saatlerimizi 15.36 yapmışken sırayı Orhan Gencebay'a veriyoruz. Dilenci isimli o güzel şarkısını bizler için seslendirsin. Sonrasında reklamlara gidelim. Reklamların sonrasında İbrahim Erkal sizleri karşılayacak Canımın İç isimli şarkısıyla. O şarkıyı da özellikle Perihan Hanım'a ve eşi Onur Şap'a göndermiş olacağız. Sonra buralardayız.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
3: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: şey söyle.
1: Allah'ım Allah'ım.
0: Sadece sar beni gizlice.
1: Evet efendim, birlikteliğimiz Zeki Merdem. Zeki Erdem ile devam ediyor Son Gece isimli şarkısıyla.
0: Bir şey...
1: Bakıyorum mesajlarınıza. Lütfü Erdoğan ulaşmış. Gelen gider, meydan kalır. Senden kalsa şan kalır. Kolay değil demiş. Yüreğinize sağlık.
0: Gideceksin, ah.
1: Rüya abla, Damla ablamız çok iyi bir yayıncı. Gözlerimizin içine bakıyor İsmail Kartal diye de eklemiş. Hurşit Öztürk, hiçbir şey anlamadım. Aynı zamanda ne bile diye isim mi olur? İsmin ne diyorum, ne bileyim diyor. Sen bilmezsen ben nereden bileyim demiş.

0: Damlacan, şimdiden sana mutlu hafta sonu diliyorum. Kendine güzel bak, Allah'a emanet ol. Hoş kal, mutlu kal, sevgiyle kal. Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi eksik olmasın. İmbatta teksin, aromalı keksin. Evet, Bülent Kurt. Bugün için teşekkür ederim. Sen gidene kadar buradayım abla demiş. Bir parça daha istesem çalmazsın biliyorum ama şansımı deneyeceğim demiş. Çocuk gibi ağlarım demiş. Kadir Pak. Ağlayabilirsin.
1: Sana çok alıştım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak, hoşça kal. Güle güle git Damla. Tüm imbatcanlara da hayırlı günler diliyorum. Bir de kimsenin benim için çok iyi insan demesi gibi bir endişem yok. Ben iyi olana iyi, kötü olana kötüyüm. Herkesin yeri kalbimde belli. Kiminin altı çizili, kiminin üstü. Öyle işte. Diye de notunu ileten Sedat Sarı yüreğine

Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada birlikteliğimizin son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Zekerdem sizler için söylüyor Son Gece.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

cepten yedik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: plak değil mi demiş. Evet, Serkan Kılıç. Rahmet diliyoruz tekrardan.
1: Nöbetçi sevgilin olamam.
0: Ve bir şarkı istemiş Serkan.
1: Bir dünya.
0: Birlikteliğimizin son bir saatine girdik. Sıradaki şarkı sana da gelsin.
1: Dile.

0: Halil Akgün ulaşmış, bu şiir benden tüm babalara gelsin. Tabii ki 2 ay önce kaybettiğim babam için de gelsin demiş. Tekrar rahmet diliyoruz babana Halil'cim, senin de başın sağ olsun. Ve demiş ki, senden geriye kalan koca bir ev dolusu anı. Ve içimden hiç dinmeyen bir sızı. Her şey yerli yerinde dururken, yokluğunla sınanmak öyle ağır ki, bilsen ne kadar acıyor içim. Ne çok özledim seni babam. Ve bir şarkı demiş. Halil'cim haftaya güzel bir baba şarkısı gönderelim, olur mu? Vaktimiz sınırlı biliyorsun. Haftaya sözümüz olsun. Evet efendim, Sibel Can'ı dinleyeceğiz. Yalnızlar Treni isimli şarkısı. Bu şarkıyı izninizle kendime armağan etmek istiyorum. Ve bütün imbaççılara, şu anda sesimin ulaştığı herkese.
1: Sen hiç hayallerinden vazgeçtin mi aşk için?
0: Sonrasında reklamlar.
1: Oldun mu gönlünle? Hadi affettim farset, hadi unut.
0: Ve reklamların sonrasında Zara sizleri karşılayacak Beni Unutma isimli şarkısıyla. Sonra devam edeceğiz.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM. Damardan kalbe.

0: Derde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününü de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Beni unutma. Beni unutma dedik. Bu şarkıyı dinlerken gerçekten çok duygulandım nedense. Çok güzel bir şarkıydı. Sara'nın da güzel yorumuyla dinledik. Ve bakıyorum mesajlarınıza. Lütfü Erdoğan ulaşmış. Altındağ'dan saygı ve sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyoruz Lütfü Bey. Sevgi saygı bizden olsun.
2: Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada.
1: Güzellik hoş geldin. Keyifli yayınların olsun. Nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Malum iş güç demiş Kezbancım. Teşekkür ediyorum. İyiyim Allah'a şükür. Zalim. Sen de hoş geldin. Evet uzun zaman oldu.
2: Ölüm öldüm burada.
1: İş güç koşuşturma derken vakit olmuyor bazen değil mi? Ama ben hep buradayım. Bir baş nöbetteyim. Burada. Tam 90'da. Yok halimi gelip sor. Ve demiş sizden ölüm, ölüm. Bir şarkı istiyorum. Kadim dostum Ayşe Güray ve sevgili oğlu Hasan Güray için elbet bir gün evlat demiş. Ölüm öldüm burada. Evet Kezbancım tekrardan hoş geldin. Ayşe'ye de Hasan'a da selamlar olsun. Duvarlarda konuşmuyorlar. Rüya abla anladı demiş Hurşit Öztürk. Bana da söyle. Ben de bileyim. Bize de anlat Hurşit. Biz de bilelim.

0: Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Özellikle Ayşe Güray'a, oğlu Hasan Güray'a, Bornova'dan Kezban'a ve bütün imbaççılara da göndermiş olacağız.
1: Seyran olur.
0: Sonra devam edeceğiz.
1: Hepsi bana.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm ölüm öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor. Ölüm ölüm öldüm burada.

Evet efendim, saatlerimizi 16.28 yaptık. Birlikteliğimizin de son yarım saatine girmiş bulunmaktayız. Sırada Hakkı Bulut var. Gardiyan isimli şarkısını dinleyeceğiz.

0: Canım Osman dayıcım, biziz, merak etme bizi. Sadece seni çok özledik. Seni çok öpüyorum biricik dayım benim demiş Mehmet Alp Çura sayfası. Her saat var. Haftaya görüşürüz Damlacığım. Sesime ses olduğun için teşekkürler demiş Bilge. Dan, uçmam gardiyan, uçmam gardiyan. Evet efendim, tam 90'da sesinize ses olmaya her hafta devam ediyoruz. Cumartesi günleri 13 ile 17 arası Damla ile müzik ziyafeti tam 90 İmbat FM'de. Evet Bilgeciğim, görevimizi yapıyoruz efendim. Evet, Kezbancım ulaşmış tekrardan. Güzellik Rabbim, kimsenin sevdiklerini zor da dar da gözden ve gönülden uzak etmesin demiş. İnşallah Kezbancım, gerçekten zor durumlar yaşıyor insanlar. Hani derler ya, beterin beteri vardır diye, ama herkesin derdi kendine büyüktür. O yüzden nerede böyle hasret çeken, özlem çeken, özellikle evladından uzak anneler varsa, inşallah Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin onlara. Evet efendim, bu şarkıyı da Şakran'a,
1: kaç mevsim gel,
0: Afyon'a,
1: kaç mevsim geçti,
0: Ödemiş'e,
1: zamanı unuttum,
0: Manisa'ya, Alaşehir'e gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

aslında nötr bir insanım, imbaatçılar ama bu şarkıyı dinlerken nedense duygularıma hakim olamadım. Hakkı Baba da gerçekten hakkını vermiş sözlerin. Çok güzel yazmış. Hangi düşünceyle yazdıysa Allah ömür versin Hakkı Bulut'a. Çok anlamlı sözleri vardı gerçekten. Dediğimiz gibi az önce ismini saydığımız semtlere, şehirlere göndermiş olduk. Evet efendim, saatlerimizi de 16.36 yaptık. Benim de sevdiğim şarkılardan bir tanesini dinleyeceğiz. Nejat Alp, Çok Geç Geldin isimli şarkısı. Sonrasında programın içerisinde olan 16.40 son reklamlara gitmiş olacağız. Reklamların dönüşü, şöyle bir kalan mesajlarınızı hep birlikte toparlayacağız. Sonra veda anonsumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Hadi bakalım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimizi 16.49 yaptık. Son şarkımız Orhan Gencebay'dan gelecek. Neredesin sevgilim isimli şarkısını dinleyeceğiz. Son mesajlarınıza bakacak olursak, Gülay ulaşmış. Osman'ım, sona yaklaştık annem. Kendine iyi bak bir tanem. Çok öptüm seni. Pazartesi görüşürüz her şeyim demiş. Abla ne güzel geldi be Hakkı Bulut. 1991'de çıkmıştı parça. Bugün 12 Eylül, bugüne çok güzel yakıştı. Bir keresinde anlatmıştı Hakkı Bulut demiş Kadir. Evet Kadir'cim. Şarkı beni de çok etkiledi. Sözleri çok güzeldi gerçekten. Kapıları diyor, niye kapatıyorsun gardiyan? Kuş olup da uçmam ya burada diyor. Hakkı Bulut binlerce beste yapmış, hatta çoğunu unutmuş bile bestelerin. Kendisi 82 yaşında, maşallah, Allah ömür versin. Bir kere onun sahne sunumunu yapmak nasip oldu, elini öpmek nasip oldu, tanışmak nasip oldu. Bu yüzden gerçekten kendimi şanslı hissettim. Sonra dedi bana, radyoyu bırak, bizle konserlere gel. Ben imbatçılarımı nasıl bırakayım? Bir de Hakkı Baba'nın temposuna yetişmek mümkün değil maşallah. Şimdi oldum sen... Enerjisi çok yüksek. Rabbim ömür versin. Buradan da ona selamlar gönderelim.

açılan her... Damla Hanım, bugün de müzik ziyafetinin sonlarına geldik. Yine muhteşem bir yayın için. Yüreğine, soluğuna, sesine sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle diye seslenen Lütfü Erdoğan. Çok teşekkür ediyorum. Ne demişler? Güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat ailesine de musmutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Şimdiden sizi en güzeline Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah demiş. Kemer altından Cemalettin. Teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programın sonuna gelmiş olduk değerli dostlar. Haftaya yine aynı yerde aynı saatte tam 90 İmbat FM'de 13 ile 17 arası buralarda olacağız. Her zaman dediğim gibi yolunuz sevgi, rehberiniz daima dostluk olsun. Hoşça kalın.

güven. De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım aşkım dün gece gelmedin. Aşkım aşkım hep seni bekledim. Aşkım aşkım sen böyle değildin. Aşkım aşkım

aşkım, aşkım. Sensizlik bir ölüm. Aşkım, aşkım. Çekilemez zulüm. Aşkım, aşkım. Artık yetmedi mi? Aşkım, aşkım.

0: dünyadan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

merak etme sen. Aşkım yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Diyebek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
3: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Kiracı size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29

0: 34 0555 491 29 34.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum.
1: Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesem de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
2: İmmat FM, damardan kalbe.

baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrıyı, bir de beni sak.

vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır.

0: kader yüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı? Buraya kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan, senin de bahtın karanlık,
1: boynunda beslediğin yılan.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i. İnsanları düşün anne, insanları. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

yani benim güzel annem. Alaş şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken, oturup yıldızlar içinde kendini bulup kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözlerim.

sonra, sonra benim güzel annem, ramdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme

yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurum var ki sende.

çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitme kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan çarpışan. Her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için

0: ne getirirler?
1: Saçların ayıldı, düşmüş.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

hepiniz hoş geldiniz. Selam ederiz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşk...
1: İmbat FM, artık ben... damardan kalbe.

0: Bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi. Vuracağım bir gün kendi kendimi, vuracağım bir gün kendi kendimi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanım ne gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Kıslağım, yalnız sen olacaksın. Dallayım.

her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Gözlerim yaş dolu bahtımsa kara. Ah yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm. Ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma. Dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rast çektim isyanlardayım.